0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 5555.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: www.nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trend Yol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trend Yol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
5: İyi akşamlar.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota

0: Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon: 0222 227 55 55.
1: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
6: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
9: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Kukların arkasına atılan Uslan Basırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
8: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
9: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
10: Benzer 4 mağdur daha var.
11: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
12: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
13: Sebep ne de?
6: Arif Güven yayında.
13: Sebep? Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz Arif Güven Showtime'ı elbette radyonuzda. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Günün bu saati itibariyle sizlere ikram edilen bu harika sunucunun adı Arif Güven. Kendisi ben oluyorum ve harika dedikleri kadar da varım. Aynı zamanda yalnız değilim. Bugün Allah'ın Batu'su da bizlerle birlikte. Batucuğum merhaba.
14: Merhabalar.
13: Nasılsın Batu?
14: Ben de buradayım ne yazık ki.
13: Ne yazık ki mi? Olur mu öyle şey? Senin burada olmandan biz son derece mutlu oluyoruz. Biliyoruz bir faydan yok ama seni görüyor olmak bile hoşumuza gidiyor yani.
14: Teşekkür ederim.
13: Teşekkür ederim. Kaç farklı şekilde teşekkür edebiliyorsun çok merak ediyorum. Bazen teşekkür ediyorsun, bazen teşekkür ediyorsun. Biliyorum yani. Sevgili dinleyenler, dur bir afyonu patlatalım, bir kendimize gelelim. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. O zamana kadar ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Elbette bir dünya dert, keder, tasa, stres ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Değil mi Batu? Biz bunu hakikaten söylüyorum. Bak yüzünü dahi görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz dinleyicilerimiz için yapıyoruz. Sizin işiniz çok daha kolay. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kıymetli dinleyenler, kendiniz için ayırdığınız zamana mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, kederi hiçbir şeyi sokmayın ki... Yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Doğru mu söylüyorum Batu?
14: Çok haklısın. Ya.
13: Bana da mesela bak yıllarca canım ciğerim bazı konularda mesela... Ya başaramazsın falan diyorlardı. Ve o arkadaşlarımın, eşimin, dostumun ne kadar böyle... Ya sen yapamazsın bunu, sen başaramazsın dedikleri ne varsa... Azmettim. Gerçekten söylüyorum, çok çalıştım, inandım. Ve sonunda...
14: Yapamadım.
13: Başaramadım Batu ya. Hakikaten doğru söylüyorlarmış. Tövbe yarabbi tövbe. Uy yarabbi. Sevgili Batu ile birlikte uzun bir maraton bizleri bekliyor. Bilenler mutlaka biliyorlar. Son racıma. Malum programın çok başındayken yapılması gerekenleri Batu artık ezberlemiştir. Ne yapıyoruz Batucuğum?
14: Bir teşekkürname kısmımız var.
13: Bir teşekkürname kısmımız var. Hemen onu gerçekleştirelim. Buyur Batu Bey.
14: Abi sen gel ya. Ben daha ezberleyemedim onu.
13: Şöyle söyleyelim. Öncelikle bugün de bizlerle birlikte olan bütün dinleyenlere.
14: Evet. Kesinlikle.
13: Kesinlikle evet.
14: Tekrarlayayım mı ben bunu?
13: Tabii ki.
14: Bizi dinleyen herkes şu an.
13: İyi.
14: Sen kelimeleri verdin. Ben cümleyi toplayamıyorum.
13: Oğlum bizi dinleyen insanlara ne diye olabiliriz Allah aşkına yani bak getiriyorum sadece ortaya abi ortaya yapıyorum şunu gol atacaksın ya bu kadar basit. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün herkese.
14: Evet.
13: Çok teşekkür ediyoruz tabii ki oğlum. Günlerden beri benim yanımdasın hala yalaklık yapmayı öğrenemedim Batu yani. Teşekkür ediyoruz bütün dinleyenlerimize. Umarız keyif alacağınız, umarız hakikaten söylüyorum. Ya diyeceğiniz böyle bir radyo programını bugün sizlere yine ikram ediyoruz. Üstelik beleş değil mi Batu?
14: Bedava.
13: Vallahi kulağa çok güzel geliyor. Beleş abi. Vallahi bayılırım yani. Bana biri bir şey uzattığında beleşse alır mısın Batu?
14: Kesinlikle geri çevirmem.
13: Kullanır mısın peki?
14: Hayır.
13: Hani bunu bana niye veriyor falan diye kullanmaz mısın abi?
14: Hayır.
13: Ben kullanırım abi. Kullanırım ama alırım da yani.
14: Bak bir saniye falan kullanırım ondan sonra.
13: Seyir halinde olanlara ki Titiğim hemen çok böyle uyarıda bulunmak lazım. Ne yapmak lazım? Seyir halinde bizlerle birlikte olanlar şu anda.
14: Kemerlerini lütfen takmayı unutmasınlar.
13: Evet.
14: Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz herkese.
13: Aynen. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, aynı zamanda bütün asker kardeşlerimize buradan selamlar olsun. Görevlerinde başarılar olsun. Buradayız. Ve hep söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı değil midir abi?
14: Kesinlikle öyle.
13: Değil mi? Yıllardan beri böyle bir yalan söylüyoruz. Kurban olduklarım, bu yalana sizin de inanmanızı çok istiyoruz. Çünkü daha ödemem gereken senetlerim var. Evet abi. Şaka bir yana hakikaten söylüyorum. Şey derler ya bak, marifet hiç düşmemek değil. Düştükten sonra
14: ayağa kalkabilmek.
13: Bir an önce toparlanabilmekmiş. Ben hep öyle yapıyorum. Ama şunu da söyleyeyim yani, düştüysek kalkarız dediysek de ikide birde ittirip durmayın benim. Çok canımı sıkan arkadaşlar var burada. Şahsi hayatımı radyo programına yansıtmam Batu. Uy. Şimdi teşekkürname kısmında yaptıysak bu kadar açılış kafi midir?
14: Kafi şu an değil mi?
13: Nedir bu kadar açılış?
14: Kafi değil midir?
13: Kafi. Kafi ne demek?
14: Yeterli.
13: Koçum benim. Bir şey soracaktım sana da şimdi onu düşünüyorum da unuttum ya. Daha doğrusu cümleyi tam böyle kafamda toparlayamadım Batu. Dur.
14: Kelimeleri ver abi, ben toplayayım istiyorsan.
13: Seni var ya buradan. Batu. Böyle çok cesaretli cümleler kurduğuna göre anlamışsınızdır. Batu'nun kafa hala güzel sevgili dinleyenler. Seni var ya seni. Başlıyoruz. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara. Malumunuz bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Tabii ki de radyonuzda.
15: Yeni bölümler, yeni bir macera,

0: Isınma turları hep söylüyoruz. İlerleyen dakikalar her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Değil mi Batu?
1: İnşallah, umarım öyle olur.
0: İnşallah, umarız öyle olur. Şimdi sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. Bütün Kleve kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa, bu arada bak şimdi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız var demeden önce şunu söyleyelim. WhatsApp hattında kullandığım bir tane bir fotoğraf var. Bu numara gerçekten Arif Güven'in WhatsApp hattı mı? Profildeki şahıs çok kötü bakıyor. Benden bahsediyor. Acaba gerçekten o mu diye korkarak bir sorayım dedim. Eğer sen de Arifciğim kusura bakma, o fotoğrafı değiştir. İsviçre'den selamlar. Zeynep ve küçük kızım Merih diye böyle gelen bir mesajımız var. Seni çok seviyoruz. İsviçre'ye buradan selamlar olsun. Ki biz de o zaman geçelim. Çok sert baktığımız bu fotoğrafı değiştirelim. Ben de genç kızlar gibi en güzel fotoğraflarımı koymaya çalışıyorum. Vallahi söylüyorum, onlar da öyle. Bir de bu fotoğraflarda hakikaten söylüyorum, yani fotoğrafları böyle aşağıdan çekiyor olmak gerçekten söylüyorum efsane bir taktik, biliyor musun?
1: Neden?
0: Kızın boyu 1.50 biliyorum mesela, ama bir bakıyorsun o kız Instagram'da öyle bir fotoğraf koymuş ki o 1.50'lik kız bildiğin abi cami minaresi gibi duruyor ya. Benim de alttan bir fotoğrafı çekelim ki boyumu kısa olduğu belli olmasın. Batı. Teşekkür ediyoruz. Instagram adresimizi veriyorduk. Yarım kalmıştı, söyleyelim. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Ne oldu? Kendi Instagram adresini verebilmek evet için ya. Böyle bir bekliyorsun değil mi şu anda?
1: Evet, bana paslamanı bekliyorum.
0: Ver çiçeğimi, ver bakalım. Batu'nun Instagram adresi.
1: Bakın. Güzel kızlar eklisi.
0: Güzel kızlar eklesin diye böyle bir şey ekledin sonuna gibi geldi bana.
1: Evet.
0: Ha. Şimdi güzel kızlar seni ekleyince bu kıllı bıyıklı abiler bana mı kalıyor abi? Yani yanağından sırtına kadar kıl çıkan arkadaşları ben mi şey yapıyorum? Yani? Ne kadar kıllı arkadaşımız varsa hepsi Batuhan'a eklesin. Bir daha ver abi adresini.
1: Yok abi. Arif Güven Showtime.
0: Evet, işte öğrendik. Batu da böyle sapık bir kardeşimizmiş. İçinizdeki sapıkları da temsilen böyle bir arkadaşımız olsun istedik. Çünkü biz halktan yanayız abi, yani halktan. Abi dudaklarını büzerek foto çeksene. Ne diyorlardı? Bir ara böyle bir şey vardı değil mi?
1: Çok hani önceden modaydı ya bu.
0: 333 mü deniliyordu? Hani 333 deyince öyle çıkıyormuş ya da patates diyordun.
1: Ha? Bir diyelim bakalım, 333 oldu mu?
0: Olmadı. Dur bakayım. Evet, şu an profil... Ha, valla fotoğrafı değiştir diyorlar abi. Ne kadar talep varmış böyle. Çok sert mi bakıyorum ben bu fotoğrafta?
1: Görmedim onu ya.
0: Aa, dur bakayım. Hakikaten sert bakıyorum yanınıza. Değiştirelim, valla değiştirelim. Baya bir talep var çünkü. Selam abisinin güzeli. Kusura bakma yine ihmal ettim ama könden kucak dolusu sevgiler, hürmetler. Canım abicim. Batu'nun WhatsApp adresine diye gelen bir mesaj var. Yemin aynen ediyorum. Bak yalanım varsa şuradan şuraya uçmak nasip olmasın.
1: Kız mı erkek mi?
0: Erkek birader. Batucuğum verir misiniz adresinizi?
1: Telefon numaramı vereyim.
0: WhatsApp adresi yok Batu'nun da, Instagram'ı sormaya çalışmıştır büyük bir ihtimalle kardeşimiz. Dolayısıyla
1: aynen, söylüyorum o zaman tekrardan. Batuhan Aydin yazarak ulaşabilirler bana. 2 evet. İ ve 2 N.
0: 2 İ 2 N. Teşekkür ediyoruz bütün Kleve kahraman arkadaşlarımıza bu arada. Çok keyifli mesajlar geliyor. Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Bakayım. Ulan bu ne? Önüm arkam sağım solum Batuhan oldu. Lüleburgaz'dan Batuhan. Bir de oradan bir kardeşimiz selam yollamış. Teşekkür ediyoruz canım kardeşim. Dur bakayım. Antakya'dan selamlar abi. Aleyküm selam kardeşim. Ses kayıtlarımız var, birazdan dinleteceğiz. Ve aynı zamanda günün öne çıkan haber başlıkları bizlerle birlikte olacak. Günün gelişen haberleri mi diyorlar?
1: Bilmiyorum.
0: Haber bültenlerinde öyle yapıyorlar ya. Günün gelişen haberleriyle sizlerle birlikte izliyorlar ya. Başka günün nesi gelişiyor acaba? Çok merak ediyorum. Nesi gelişiyordur abi? Ayrılmayın çünkü birazdan böyle bir haber başlıklarına bakalım. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Batu, haberin var mı?
1: Vallahi hiç haberim yok. Takip edemiyorum.
0: Aa, şaşırtma bizi, yapma Allah aşkına. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Gerekçe buradayız hala.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini...

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kumar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yüksel.
1: Gerekçe.
0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduklarım. Bunları hımaturları hep söylüyoruz. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Batuhan'ın ilk şanslı kıllı erkeği benim. Instagram'dan takibe başladım. Batucuğum hadi gözün aydın. Uy kurban olduklarım. Haber başlıklarına bakacağız. Bu arada günün konusunu şöyle bir şey yapalım ki bayram denince aklınıza ilk ne geliyor kurban olduklarım? Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Batucuğum ne geliyor senin aklına bayram deyince?
2: Kız kaçıranlar falan atıyorduk önceden, o geliyor.
1: Vay be yani. Para biriktiriyorduk değil mi? Hani işte ondan sonra kız kaçıranı biliyorsun, o dönemi yakalamışsın sen. Vay.
2: Yakaladım.
1: Çıtır pıtır.
2: Hatırlıyorum ama.
1: Mantar tabancası.
2: Evet.
1: Oo.
2: Deliler gibi atardık.
1: Ha?
2: Deliler gibi atardık.
1: Ne güzel oluyordu ama ya valla. Bir de şey, sadece tanıdıklarından mı gidip böyle para istiyordun, yoksa bütün böyle apartmanları falan geziyor muydun?
2: Yok, ben abi o kadar olamadım. Ha? Sadece tanıdıklardan istiyordum ya. Akrabalardan falan.
1: Ya şu hani kurban olurum çocuklara, çok güzeller de tabii ki yani. Arkadaşım, sevgili dostum, sadece şöyle bir tüyo vereyim size. Bu çocuklara şeker veriliyor, kapı çalıyor, şekeri veriyorsun. Fakat böyle bir para verirsen, bir tane için tek geliyor mesela. O çocuğu tanıyorum abi. Ona para veriyorum mesela. O dümbelek de gidiyor, bütün mahalleye haber veriyor. Bak üçüncü kattaki abi para veriyor diye. 5 dakika sonra kurban olurum bak. 10 çocuk, 15 çocuk yemin ediyorum. Ama formülü buldum biliyor musun? Bayağıdan beri şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki bak şimdi buna para verdim. Diyorum bak bu abi bütün mahalleye haber verecek. 10 dakika, 15 dakika sonra kapıyı 15 çocuk dayanacak. Şöyle açıyorum kapıyı, malzemeleri vereyim canım ciğerim. Bir adet hunya alıyorsunuz, kafanıza geçiriyorsunuz. Ters. Bir adet orta böyle bir bıçağa ihtiyacınız var. Birazcık da böyle bir ketçap. O ketçabı da bıçağın üstüne diye sıkıyorsun abi. Ve kapıyı öyle açıyorsun. O çocuklar kaçmazsa hakikaten parayı hak ettiler. Vay be. Bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor? Günün sorusu bu olsun. Kreve kahraman arkadaşlarımıza şimdiden de çok çok teşekkür ediyoruz. Haber başlıkları. Batu, günde kaç defa yalan söylüyorsun çiçeğim?
2: Çok fazla değil.
1: İlk yalanı söyledin şu anda mesela.
2: Vallahi yalan söylemeyi hiç beceremem.
1: Hadi ya.
2: Söylediğim anda anlarsınız zaten.
1: Yani. Günde ortalama 20 yalan söylüyormuşuz. Birazdan bakacağız ki aslında hani araştırma yapmışlar ama şimdi bu aslında doğru konuşmuyoruz anlamına gelmiyor. Bazen insan yalan söylemeli değil mi Batu?
2: Arada
1: yani pembe yalanlar söylemeli. Değil
2: yani,
1: mi?
2: Yani.
1: Pembe yalanlar, çünkü abi bak mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuğun var ve çocuğun ders çalışmak istemiyor. Şimdi bu çocuğa kalkıp şey dersen, valla ben de senin zamanında sınıfın en tembeliydim oğlum dersen, o çocuğu masaya oturtamazsın. Dolayısıyla çocuğu motive etmek için ne yapacaksın abi? Yalan söyleyeceksin. Atalarımız boş boşuna söylememiş. Ne demişler? Kan kusup kızılcık şerbeti içeceğim diyeceksin. Bazı durumlar böyle. Mesela sallıyorum 40'lı yaşlarında bir kadın kaç yaşında gösteriyorum dediğinde ona şey diyebilir misin abi? Valla ben size 50 zannettim falan diyebilir misin abi?
2: Ya bu...
1: Diyemezsin.
2: Bunu yalandan saymamak gerek ya bence.
1: Evet, bunlar işte hani ufak tefek yalanlar, öyle söyleyelim yani. Mesela yüzüne bakılmayacak kadar hani çirkin olan birisinin yanında ya güzellik önemli değil diyeceksin zaten değil mi? Mühim olan hiç güzellik diyeceksin yani. Bunlar abi yalan değil aslında, bunlar bir nevi nezaket. Çünkü ne bileyim abi hani zınt diye söylersen o zaman küstah oluyorsun.
2: Evet.
1: Değil mi? Günde ortalama 20 yalan söylüyormuşuz ki bu yalanlar zaten dediğim gibi pembe yalanlar. Pembe yalan ne demek?
2: Bu tarz işte az önceki örnekler.
1: Aynen öyle. Yani zararsız aslında. Ben de tanıştığım turist kıza vallahi söyleyeyim pembe bir yalan söyledim. Topkapı Sarayı'nın benim olduğunu söylemiştim. Ne oğlum, kime zararı var yani? Kime zararı var? Oğlum ben bak bir şey söyleyeceğim. Ben son derece dürüst bir insanımdır. Kandırmaya çalıştığım kızlar dışında. Dedim inşallah gelmez yani. Günde 20 yalan da bana az geldi Batu. Yani
2: vallahi ya.
1: Ben kendi hayatımı düşünüyorum. Ben sanki ertesi günden biraz böyle borç alıyormuşum gibi.
2: Ortalamanın birazcık üstündesin yani.
1: Tabii canım. Uy yarabbi. Maalesef hava sıcaklığıyla alakalı olarak ara ara böyle hırtlıyor bu arkadaşlar. Kene'den bahsediyoruz. Yozgat'ta kene ısırması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yakalanan, tövbe yarabbi tövbe. 62 yaşındaymış. Ya şimdi Allah rahmet eylesin, bu arada ölmüş abimiz de. Çok korkuyorum ben bu keneden, bir. Bir ikincisi. Ya adını neden kardeşim Kırım-Kongo diye bir şey koydunuz yani... Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Şimdi düşünüyorum böyle enteresan bir şey olabilir mi ya?
2: Çok korkutucu değil mi ama ya? Kırım-Kongo.
1: Kırım nerede bir kere, Kongo nerede yani? Nasıl birleştirdiniz bunu? Dur bakacağız, daha bunun gibi bomba haberlerimiz var. Günün konusunu Batu Bey hatırlıyor musunuz?
2: Bayramlarda hatırladığınız yani önceden...
1: Bayram deyince aklınıza gelen ilk şey ne? Öyle söyleyeyim. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
3: güven. Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: tekrar buradayız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Zirve yine değişmedi. Dünyanın en yaşanılası şehri üst üste 9. kez. Neresi olabilir canım kardeşim?
1: Adana.
0: Dünyanın en yaşanılası diyor. Dünya. Memleketimizden bahsetmiyor sadece. Vallahi, en yaşanılası. Nerede yaşamak isterdin Batu?
1: Valla ben Amerika'nın herhangi bir yerinde yaşamak isterdim.
0: Macera dolu Amerika diyorsun yani.
1: Evet.
0: Anladım. Viyana dünyanın en yaşanılası üst üste 9. kez şehri seçilmiş abi.
1: Nerede mi oluyor Viyana?
0: Nasıl?
1: Nerede oluyor Viyana?
0: Kıbrıs'la... Viyana nerenin başkenti?
1: Bilmiyorum.
0: Aa, ciddi misin sen?
1: Gerçekten
0: bilmiyorum. Berlin'i biliyorsundur.
1: Biliyorum.
0: Viyana?
1: Bilmiyorum.
0: Avusturya olabilir mi?
1: Ha? Haritada göstersen bulamam yani.
0: Avusturya'nın başkenti Viyana.
1: Öyle mi?
0: En fazla yaşanılır üst üste 9. şehir seçilmiş. 2 numara Zürih. 3 numara Münih. Böyle gidiyor canım kardeşim. Bizim memleketten herhangi bir şehir var mı diye bakıyoruz. Yok. Viyana'nın sendeki tarihsel bilgisi nedir abi? Viyana diyoruz ya.
1: Viyana'ya kadar dayandığı biliyorum o kadar.
0: Hep tarihte böyle bir bilgi var. Türkler Viyana kapılarına dayandı. Sonrasını kimse bilmiyor abi ya.
1: Geri gelmeye başladı.
0: Kapıya dayandık, ne yaptık abi? Çaldık, kimse yoktu, geri mi geldik? Ne oldu ya? Tarihteki bütün bilgi böyle, bunlar ibaret abi. Türkler Viyana kapılarına dayandı. Ne oldu sonra ya? Ne oldu abi? Ne olmuş olabilir mesela? Dayandılar.
1: Kapıyı çalıp kaçtık herhalde.
0: Uy, eşinin bileziğini penseyle söken kocaya hapis cezası. İşte çok severek evlenmişler, ne hale gelmişler. Bursa'da eşinin ısrarıyla Toki'den ev alan adam taksitleri ödeyemeyince farklı bir yola başvurdu. Eşinin kolundaki 3 bileziği penseyle kesip alan adama mahkeme gasp suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi. 14 kişilik minibüste 56 kaçak yakalandı. Babacım 14 kişi bilebiliyor. Normalde bu minibüste 56 kişi yakalanmış ya. Bir minibüste. Hesap eyle yani.
1: Valla nasıl nefes alıyorlar içeride acaba?
0: Ya balık istifi gibi dedikleri bu. Yıllarca zaten bu belediye otobüslerinde biz böyle olmadık mı Batu? Özellikle hani İstanbul'da bulundun mu hiç?
1: Hayır. Bulundum ha? Evet.
0: Mesela İstanbul'da sallıyorum abi. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra. Hiç böyle otobüs bekledin mi? Metrobüs Hayır. Bekledin mi? Abi ben şimdi bekliyorum. O kalabalığı gördüm. Dedim ki bizi almaya ne gelecek acaba yani? Bu kadar insana metrobüs olmaz yani. Tıklım tıklım. Gerçekten söylüyorum. Bak fenalık geçirip ölsen Allah korusun. Yere düşmezsin. Son durağa kadar gidersin böyle. Son durakta valla inerken de zaten hani müsaade isteyip iniyorsun ya. Ya şurada bir kolum olması lazım falan diye iniyorsun yani. Çok berbat abi İstanbul trafiği. Özellikle dediğim gibi derbi sonrasında felaket. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor başka memleketlerde dediğimiz neler var. Zenginlik hayali çöp kamyonuyla bitti. Ne olmuş olabilir bakalım. Kaçak sigara işi için ileri tarihte ödemek üzere aldıkları kamyonu çöp kamyonuna çevirip çöpçü tulumu giyen iki arkadaş daha ilk sevkiyatında yakalandı. Vay be. İşte bu sigaranın çok pahalı oluyor olması, içkinin çok pahalı oluyor olması, değil mi? Benim bir arkadaşım var, kulakları çınlasın, Serkan. Bakkala giriyoruz abi İzmir'de. Her bakkala diyor ki kaçak sigara var mı? Bakkal da haklı olarak abi ne diyor? Ne alakası var kardeşim diye tepki gösteriyor. Dedim oğlum niye sürekli böyle soruyorsun? Abi diyor talep olduğunu bilsinler getirsinler. Dedi bu da Serkan. Kulaklarını çınlatmış olduk. Kefil oldu, katil oldu diye böyle bir haber var. Ki kolay kolay. Bir de kefil olur musun Batu?
1: Sana olurum.
0: Vallahi mi diyorsun?
1: Vallahi.
0: Canım kardeşim anladım paralı olduğumu tabii. Sana ya hakikaten çok böyle samimi, çok böyle yıllardan beri tanımadığınız birisi değilse abi kefil olmayın. Çünkü kefil olmak kötü bir şey ya vallahi bak.
1: Sen bana olur muydun?
0: Sanmıyorum Batu yani. Senin etin ne butun ne şimdi Batu? Sanmıyorum çünkü bu konuyla ilgili çok acı travmalar atlattım. Hakikaten söylüyorum. Bak birisine kefil oldum ve kefil olmak bu sebepten dolayı söylüyorum. Kötü bir şey. Ve kefil olduğum arkadaşımı kaybettim. Ben öldürdüm. Ne of yani. Of diyor ya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani arkadaşınızı öldürseniz de borçları siz ödemeye devam ediyormuşsunuz. Onu öğrendim. O yüzden siz elinizi kana bulamayın benim gibi. Oy Batu oy. Sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Batu ile birlikte sakın hiçbir yere ayrılmayın.
2: yeni bölümler.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Tiridat öyle değil evladım. Nasıl komutanım? Tiridit. Hatırlıyor musun bu sahneyi?
1: Hatırlamıyorum.
0: Aa, efsane filmdir ya. Şener Şen, Kemal Sunal. Tiridat. Öyle değil. Nasıl komutanım? Tiridit. Şimdi memlekette ne oluyor diyor bakalım. Akıl almaz kaza. Ne olmuş olabilir bakalım? Durağında araba adama çarptı diyorum. Duran araba abi ya. Adana'da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş duran arabaya arkadan çarpıyor. Duran arabada önünde bekleyen adama çarpıyor. Kurban olduklarım, aman dikkat diyoruz işte ya. Adana'da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar şehir polis kameralarına yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde bir adam hafif ticari aracın önünde öyle duruyor. Fakat o arabaya arkadan hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden bir dolmuş dank diye vurunca araba da ön tarafa doğru hareket ediyor. Ve park halinde duran hafif ticari araç adama çarpıyor. Her şey olabiliyor bak. Duran araba adama çarptı ya. Vay be. İlginç. Ne oluyor da bitiyor? Dünyada kişi başına 150 kilo en çok ekmeği kim yiyor olabilir abi?
1: Türkiye mi?
0: Biz yiyormuşuz. Türkiye kişi başına 150 kilo ekmek tüketimiyle dünyanın en yakın rakiplerinden abi çok daha açık öyle öndeymişiz. Mesela Almanya. İkinci sırada geliyor. Gerekçesi ne olabilir?
1: Yarısı Türk olduğu için.
0: Aynen öyle. Almanya, bu ne kadar doğrudur bilmiyorum da bunu anlattılar, böyle çok enteresan geldi bana. Mesela Almanya'da Türklerin çok yoğunlukla yaşadığı böyle bir semt varmış abi. Esnaf da Türk tabii ki. Şimdi bizim esnaf abi, Türk esnafı ne yapar abi? Kapının önünde tavlatlar mavlatlar değil mi böyle? Bir Alman gelmiş de birbirlerine sesleniyor. Abi turist geldi baksana falan diye. Kişi başı 150 kilo ekmek tüketimiyle dünyada biz birinci sıradayız.

0: canım ciğerim. İki Almanya geliyor, üç Rusya geliyor. Ruslar da hep böyle ince uzun dal gibi insanlar ama niye öyle? Onlar da ekmek tüketiyormuş bak. Türkiye yılda ortalama 19 ila 20 milyon ton buğday üreten bir ülke. Doğru sulama ve bununla işte bu detayları geçelim ya. Bizde genelde böyle bir şey vardır ama ekmek yemeyince doymuyorum abi falan diyenler vardır değil mi? İlla o ekmeği yiyecek yani. Ben mantının suyuna ekmek batıran insanlar gördüm.
1: Pilav yiyorlar ya, pilav.
0: Evet evet evet, makarna abi ekmekle yiyenler var ya. Vay be. Sonracıma şu enteresan bir hırsızlık haberi vardı ya, seninle birlikte bulmuştuk, dur bakayım. Hah, buldum. Bizim memleketin olmazsa olmaz haberleri elbette hırsızlık haberleri. Çünkü Esenyurt'ta akıl almaz bir hırsızlık var. Esenyurt'ta bir kişi abi ne yapıyor? Gidiyor bir tane buzdolabı almış kendisine. Okuduk değil mi haberi? Satın alıp minibüs ile evinin önüne getirdiği buzdolabı el arabasıyla gelen bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Esenyurt'ta dün saat 17.45 sıralarında meydana geliyor. Mehmet Yakut satın aldığı buzdolabını bir minibüse yükleyerek evinin önüne getirdi. Yakut buzdolabı minibüsten indirip merdiven basamağının yerine bırakmış. Orada demiş dursun. Yardım edecek birisini getirmek için eve üst kata çıkıyor. Yakut geri döndüğünde dolabın yerinde olmadığını fark etti. Ardından durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntülerde Yakut'un evinin önüne araçla yaklaştığı, buzdolabını merdiven basamağına bıraktıktan sonra eve girdiği görülüyor. Yakut'un eve girmesinden saniyeler sonra elinde hurda kağıt toplayan el arabası olan bir kişi buzdolabını alıp uzaklaştığı görüntülere yansıyor. Buzdolabını el arabası... Koca buzdolabını el arabasına nasıl yüklersin ya? Buzdolabını el arabasına yükleyen kişinin uzaklaşırken yüzünü güvenlik kameralarından gizlemek için öne eğildiği görülüyor. Vay be. Buzdolabı çalınan Mehmet Yakut demiş ki ben bir buzdolabı aldım. Hastaydım, yukarı çıkıp çocuklardan yardım istedim taşımak için. Benim yukarı çıkmamla inmem bir oldu ama baktım buzdolabı yok. Götürmüşler buzdolabını getirdim merdiven basamağına kadar orada diyor bıraktım. Benim ağrıyordu, iki kişi bulayım dedim yukarı çıkartmak için. Aşağı indim de buzdolabı yok, vay be. Bu buzdolabıyla ilgili hep aklıma bak, bu Çiğli'de, İzmir Çiğli'de yaşanan gerçek bir olaydır, biliyor musun? İki kardeş hurdacılık yapıyor, böyle topluyorlar abi malzemeleri ve evlerin işte ikinci katında çatıda, terasta, çatı demeyelim de terasta biriktiriyorlar bunu. Topladıkları bütün hurdaları. Sonra diyorlar ki bunları satalım artık, hani yeteri kadar hurda toplandı. Şöyle dahiyane bir fikir buluyorlar. Abi diyor ki işte sen diyor yukarıda tut, yukarı çık diyor. Sen at diyor bana, ben aşağıdan tutarım. Ta ki olay buzdolabına geleşeye kadar... Vallahi söylüyorum bak. Abi adam yaralandı, hastaneye kaldırıldı ya. Sebep de bu ya. Düşün, ikinci kattan abisi buzdolabını atıyor. Bu da buzdolabını tutmaya çalışıyor ya.
1: İnanmış bile buna. Ha? İnanmış bile tutabildi.
0: Evet yani. Vay be. Oy oy, havasına suyuna taşına toprağına kurban oldum memleketimde. Daha ne haberler. Ne haberler.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Kurban olduklarım. Uy uy. Batu ile birlikte artık bu bölümün son seninle birlikte geçirmemiz gereken anonsumuza geldik bile Batucuğum. Uy, depresyona girdin mi hiç?
1: Hayır.
0: Vallahi. Aferin lan sana. Vallahi söylüyorum.
1: Kendimi çok kötü hissettiğim oldu ama girmedim.
0: Ya ben bakıyorum bazen abi, ne bileyim şimdi 9 yaşında 8 yaşındaki çocuklara böyle bir surat bir karış. Annesine babasına diyorum ki neyi var galiba diyor, bu aralar depresyonda. Lan depresyon Allah aşkına ya. Ben o saat o yaşlarda ben anneye babaya depresyondayım desem ne olduğunu bilmiyorlardı zaten, biliyor musun? Diyecekler ki o ne, içim sıkılıyor desem kolonya kokla ferahlarsın diye. Ya da şimdi evdekiler, benim dönemim öyleydi abi. Benim çocukluğumda öyleydi yani. Sallıyorum depresyona girdin diye bir şey söyleyeceğim evdekilere ki mümkün artık yok. Abi yoktu zaten, bu çağımızın hastalıklarından birisi olmaya başladı depresyon. Nerede eskiden depresyon yok yani. Sorsalar hani neyim var, canım sıkılıyor desem, içim sıkılıyor anne baba desem, git bakkaldan iki ekmek al açılırsın diyecekler. Tedavi şekli buydu ama şimdi... Depresyona karşı böyle bir tedavi şekli. Tedavi şekli neymiş? Der ki gülümseyin. Ben depresyondaki adama gülümseyin denir mi ya? Yani bacağı kırık adama koşun iyi gelir falan demek gülümseyin. Ama depresyonda olan arkadaşlarımız varsa bilgileri olsun. Ben depresyona girmiyorum. Bak çok güzel bir formül buldum, biliyor musun Batu?
1: Abi bu programı yapıyorsan zaten giremezsin ya.
0: Yok canım öyle düşünme. Benim de dertlerim oluyor Batu. Benim de sıkıldığım anlar oluyor ama şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi bu yeni taşındım, bu evime getiremedim ama bir tane böyle bende bir şey var. Fotoğraf var. Yani dünyanın abi uydudan görülmüş hali. Hı hı. Çok sıkıldığımda tak geçiyorum ona bakıyorum, biliyor musun? Geçiyorum bakıyorum. Çünküsü yani, ya da işte gün içerisinde çok böyle canım sıkıldığında o fotoğrafı aklıma getiriyorum. Kendi dünyama okuyorum abi, diyorum ki şimdi o fotoğrafa baktığında Türkiye bile neredeyse zor gözüküyor. Bizim yaşadığımız şehir TTT, o fotoğrafta ben bile yokum ki bozuluyorum yani. Çünkü abi hani gün içerisinde ne kadar ciddi almam gereken şeyler varsa o fotoğraf tak böyle gözlerimin önüne geliyor. Diyorum ki bir dakika ya. Bir dakika yani. Şimdi kendi dünyamın en böyle hani mühim hadiselerinin orta yerinde bulmuşken baba işte o fotoğrafta yokum yani. Hani benim hayallerim, benim isteklerim, benim yapacaklarım, benim işlerim, benim görecek hesaplarım, benim hastalıklarım, benim geleceğim, benim. Bütün dünyayı kaplamışken işte o fotoğrafta yokum. Bozuluyorum yani. Anlatabildim abi, mi?
1: Çok güzel anlattın. Ya. Harikaydın gerçekten.
0: Sen bir de kalçalarımı gör Batu. Harikaydın dedi ya. Böyle düşünüyorum. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar strese girmemeye çalışıyorum.
1: Ya böyle sözlerden çok kendime pay çıkarıyorum. Çok iyi geldi o yüzden.
0: Vallahi biliyorsun Batu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Batu. Her zaman beklerim. Tedavi ücretimiz.
1: Saatte doldu.
0: Birazdan saatin dolacak. Son iki dakikan kalmış. Bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Haber başlıklarına bakmıştık. Şimdi şuna bakalım. Metre açıkta sırt üstü yüzen adam deniz polisini alarma geçirdi. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahilinde yüzmek için yaklaşık 100 metre denize açılan ve geri kulaç atan bir kişi boğulma tehlikesi geçirildiği zannedilerek polis tarafından botla alındı. Kıyıya getirilen ve sağlıklı olan adam bir gerizekalı beni boğulduğumu sanmış diyerek ihbarcıya tepki gösterdi. Ulan önemsemişler işte değil mi? Bak sadece o bölüme geleyim. Boğulduğunuzu sanmışlar diyerek bota alınan şahıs kıyıya geldiğinde kendisini ihbar eden işçi ateş püskürdü. Bottan denize atlayan şahıs yüzerek kıyıya geldi ve işçiye gerizekalı birisi aramış, boğuluyorum zannetmiş. İnsan böyle söyler mi ya?
1: Bayağı sert olmuş.
0: Tabii seni düşünmüşler. Aynen öyle yani. İşçi ise elini kolunu kaldıran adam kayboldu. Can bu. Nasıl bilebilirim ne olduğunu diyerek abi işçi ne kadar güzel bir şey yapmış ama bu adam biraz sukaraymış değil mi? Evet. Ya. Vay be.
1: Yüzme biliyor musun abi?
0: Efendim?
1: Yüzme biliyor musun?
0: Efendim?
1: Yüzme biliyor musun?
0: Yarışırım seninle, biliyor musun?
1: Yarışamazsın benimle.
0: İddialı mısın bu konuda?
1: Çünkü yüzme bilmiyorum.
0: Aa. Vallahi. Yüzme bilmiyor musun?
1: Hayır.
0: Aa. Babacım nasıl ya? Çok şaşırdım şu an, biliyor musun?
1: Vallahi bilmiyorum ya.
0: Ya hiç denemedin mi? Öğrenmedin mi?
1: Ya denedim ama çok korkuyorum suyun içine girince.
0: Allah Allah. şey yapma hani yani kalktığında ayağının en azından yere basabileceği bir yerde kıyıda çıpıdı çıpıdı bir şeyler yap işte Batu, başla bir yerden.
1: Onları yapıyorum da. İlk kulaçtan sonrası yok yani.
0: Panik yapıyorsun.
1: Aynen.
0: Aa, ben en çok şeye bayılıyorum bak, deniz manzarası. Bayılırım abi. Genelde bak bunu kel kafalı ve koca göbekli abiler yapıyor. Onlar dip daldıklarını zannediyorlar. Sadece kafa suyun içinde, popo komple dışarıda. Bir de o sudan abi kafayı çıkartır çıkartır. Mesela şu yüzünü böyle yapıyorlar. Bayılıyorum o manzaraya, emin ederim. Diyorum, ne oldu? Ne oldu yani? Çok şaşırdım biliyor musun yüzme bilmemene ya? Aa.
1: Ben de çok üzülüyorum bu duruma.
0: Batucuğum zaman var, öğrenirsin be kardeşim.
1: Yok be abi, bu yaştan sonra öğrenilir ya.
0: Programdan sonra ben size bir ördek alayım böyle. Kolluklar molluklar. Belli bir saatten sonra da şimdi zor olur ama, değil mi senin için
1: evet
0: yani?
1: Evet ya.
0: Herkesin görmediği bir yerde olması lazım yani. Ay yarabbi ya. Vallahi bilmiyordum ha Batu. Çok şaşırdım.
1: Bir ara gidelim deniz olsun.
0: Seviyor musun peki yani, böyle istiyor musun gerçekten yüzmeyi?
1: Ya istiyorum da olmuyor işte, yapamıyorum. Yani.
0: Güneşleniyor musun mesela?
1: Güneşleniyorum.
0: Hadi ya.
1: Abi de yanıklarından kurtuluyorum.
0: Her yerin güneşleniyor, sırt üstü yatıyorsun. Bak ben bunu söylüyorum. Her yerinizde abi bronz olması için ne yapmak lazım Batu?
1: Ne yapmak
0: lazım? Yüz üstü yatıyorsun. Neren yanıyor? Yüzü koyun yattığını düşün. Neren yanıyor abi?
1: Sırtım.
0: Sırt üstü yatıyorsun. Neren yanıyor?
1: Tarafım.
0: Evet. Her taraf bronzlaşmış oluyor mu?
1: Evet.
0: Nasıl evet? Bence olmuyor. Neden? Tamamıyla bronzlaşmak için aynı zamanda avuda kalkıp ayakları da böyle açman lazım. Ay Batu ya, of. Dur Batu'ya biz yüzme öğreteceğiz. Cups dalalım böyle, çıkalım. Aynen,
1: çıkalım.
0: Sevgili dinleyenler, evet Batucuğum, buyur, söz hakkı senindir. İşte kapı işte sapı bölümüne geldik Batucuğum.
1: Of. Ne of lan? Senin en çok sevdiğin, benim en çok üzüldüğüm nokta burası işte.
0: Hadi yarabbim. Teşekkür ediyoruz her şeyden öte.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Sen nasıl teşekkür edeceksin çok merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum herkese.
0: Oy koçum benim be, Allah razı olsun. Eyvallah kardeşim benim. Sakın hiçbir yere ayrılmayın, gerekçe belli. Batu gitti, acayip eğleneceğiz şimdi. Söz veriyorum, şu ana kadar olan kısım için özür diliyorum. Ayrılmayın. Gerekçe aslanlar gibi Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Eğlencenin, kahkahanın ve adamın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir Merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güzel çirkin arabam, gönlüme bir eğlence olsun isterim. Şimdi radyo programı kaldığı yerden devam ediyor. Canım ciğerim ne oluyor ne bitiyor. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza tabii ki çok çok teşekkür ediyoruz. Günün konusu malumunuz. Bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor diye klavye kahramanı arkadaşlarımıza sorduk. Bakalım arkadaşlarımız bayram deyince babacığım ne hatırlıyorlarmış? Bakayım. Bayram deyince akrabaların bir araya gelmesi, bayram sofrasında mis gibi kahvaltı, başka zaman bir araya gelinmiyor artık bayramlar da olmasa. Evet doğru söylüyorsunuz ama artık bayramları da daha çok böyle tatilmiş gibi görüyoruz. Bayram deyince akla gelen ilk şey yanak vakumlama. Hakikaten ya yemin ediyorum bir de böyle şunu sulu öpme diye bir şey var ya. Çekip kendine doğru abi öyle bir öpüyorlar ki yani yüzümün simetriği değişiyor yemin ediyorum. Hiç de sevmiyorum valla şap şap şap şap. Dur bakayım. Kolay gelsin Arif Güven. Bayram deyince aklınıza ne geliyor demiştiniz. Yedi kule. Bizim köyde bayramlarda akşam üzeri köyün genç kızları ve erkekleri toplanır yedi kule oynardı. Aa yedi kule neydi ya? Baya eğlenceli olurdu demiş. Yedi kule neydi baba? Bir oyundu. Bu üst üste taşları mı diziyorduk? Öyle bir şey mi yapıyorduk? Dur bakayım. Selamun aleyküm abi. İyi yayınlar. Seni dinlemeden afyonum patlamıyor. Eyvallah kardeşim benim. Dur bakayım. Teşekkür ediyoruz. Batu ile ilgili gelen mesajlar var da. Bu arada İsviçre'ye selam olsun. Yani yazdık cevap da verdik. Yazmışsın. Oley çok teşekkür ederiz demiş. Rica ederiz biz teşekkür ederiz. Kurban olduklarım. Bayram deyince aklınıza ne geliyor? Bayram demiş ya. Allah razı olsun. Buradaki sevmediğim akrabalarım geliyor. Sevmediğim akrabalarım mı? Salyalı öpücükler geliyor. Bir de şöyle bir şey oluyor ya. Yani küçükken öyle bir şey oluyordu bizde. Abi işte yaşı belli bir yere gelmiş olan teyze. Sal diyorum işte aile büyüğümüzün evine gidiyoruz. Anne, baba, ben ve kardeşim. Önce hani böyle bir nasılsınız, iyi misiniz faslı olur. Ondan sonra da kimse artık evine gittiğimiz o ziyaret ettiğimiz teyze direkt babama dönerdi şeyi söylerdi işte. Zeyfi sen nasılsın? İyi misin? İyi. Çoluk çocuk nasıl? İyi mi? İyi. Ya çoluk çocuk dedi de biz yanda duruyoruz. Yani bizi az önce sordu ama gerçekten iyi miyiz? Ayrı bu konuda mutabık mı? Tek tek böyle herkese nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ya çok sıkıcı abi. En güzeli bunu bak. Aile evden içeriye girdi mi? Askere gibi olsun. Nasılsın? Sağ ol. İyi misin? Sağ ol. Bayram deyince aklıma tatil günlerini birleştirmek için rapor isteyen hastalar geliyor. Eyvallah. Kavurma geliyor abi. Aman be. Ne kadar güzel. Bayram deyince aklıma çikolata geliyor. Toplardık hep. Güzel kalpli çocuklardık demiş. Ne kadar güzel ya valla. Ailece kahvaltı geliyor. Temizlik geliyor. Tabii canım bayram temizliği. En dip köşe. Allah diyorum yani. Bak bak ne güzel yollamış ya. Bayram deyince aklıma laf sokmaya programlı akrabalar geliyor. Laf sokmaya programlı. Güzelmiş. Bayram namazı kılınırken yenilen fakeler geliyor demiş. Et geliyor. Kurban bayramında öyle oluyor. Temizlik geliyor. Genelde temizlik geliyor anladığım kadarıyla. Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Vallahi temizlik ve akrabalar şu anda açık ara önde gidiyor yani. Zorunlu akraba ziyaretleri geliyor. Gençler galiba çok sevmiyor bu işi ama yapacak bir şey yok canım kardeşim. Günün konusu budur. Bayram deyince aklınıza ne geliyor?
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Nerede kaldık? Bayram deyince aklınıza ne geliyor? İyi yayınlar abi. Bayram deyince aklıma lisede üniversiteye hayali kurup dolmuş şoförü olan arkadaşım geliyor. Ona çok gülmüştüm diyor. İsmi Bayram diyor. Ne güzelmiş. Lisede üniversite hayali kurup dolmuş şoförü olan arkadaşım geliyor. Bu arada Alican. Eyvallah be Alican'ım. Kurban oldum. Bakayım. Aldığım bayram harçlıklarının tamamına torpil alıp kızların üstüne atarak fırlamalık yapmak geliyor. Hakikaten bunu yapıyorduk yalnız ha. Bayram demek, hayriye demek. Koca mahalleye harçlık veren bir tek diyor Hayriye teyze vardı. Hala unutamam. Ay ne güzel ya. Dediğim gibi ama yani çocuklardan birisine para verince vallahi diyorum bak bütün mahalleye haber veriyor. Orada bir sıkıntı olabiliyor yani. Son ya. En öpmek geliyor aklıma demiş. Doğru söylüyorsun. Tüm aile babaannemle toplanırdık. Yaşasaydı yine toplansaydık. Ay kurulur. Ölen herkese Allah rahmet eylesin. 5 yıl öncesine kadar bayramlar mükemmeldi demiş. Yine güzel olur ya. Temizliğin imandan değil burnumdan geldiği. Baba ne güzelmiş ya. Temizliğin imandan değil burnumdan geldiği. Temizlik geliyor. Tatlı geliyor. Tabii canım. Bir de illa yedirmeye çalışıyorlar ya. Ya az önce şunlardaydık. Vallahi oradaydık. Ama benimki çok hafif. Bak çok az vereyim. Bay bay. Sevimsiz akrabalar geliyor. Bu sevimsiz akrabalar nedir ya? Bayram deyince akla hemen onun adı gelir. Et. Malumunuz. Çok şekersin diye gelen bir mesaj var. Bana mı diyorlar abi şekersin diyor. Ha? Bay bay. Benim aklıma çorba geliyor demiş abi. Ne alaka ya? Bayram sabahı çorba olabilir de. Dur bakayım. El öpmek geliyor. Genelde temizlik. El öpmek dediğimiz gibi. Dur bakayım. Bayram deyince aklıma eniştem geliyor. İsmi Bayram. Kız kaçıran geliyor. Vay be. Bilgeciğim çok çok teşekkür ederim. Bakayım bayram deyince aklıma köy geliyor. Çünkü biz sürekli köye gidiyoruz abi demiş. Işıklı spor ayakkabı geliyor. Aa, vay be ne güzel. Başımızın ucunda dururdu böyle diye bir dinozorun anılarını paylaşmak istemem ama şimdiki çocuklar gibi değildik tabii yani. Nasıl kıymet verirdik abi o bayram kıyafetlerimize. Vay be. Arife günü mezara gitmek geliyor. Evet ne kadar güzel. Baklavanın yanına ayran geliyor. Ben hiç denemedim bunu. Deneyen varsa söylesin bakayım. Güzel mi hakikaten söylüyorum ya. Baklava ve ayran. İlginç. İşkembe geliyor. Tatil geliyor. Eskiden para geliyordu. Şimdi kavurma ve tatlı geliyor. Şeker ve et geliyor. Harçlık geliyor. Çocukluğum geliyor. Dur bakayım. Yeni ayakkabı heyecanıyla uyandığım günler geliyor. Bak bu arkadaşlar benim gibi yaşlı. Benim gibi yaşlı. Misafir ve kapıya gelen çocuklar geliyor. Baba evi geliyor. Sabah 5'teki namaz geliyor. Ne güzel abi ya. Ya Yusuf bak şimdi abi böyle yazılır mı ya? Bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor dedim. Yusuf'un cevaba bak. Eve sinek gibi üşüşen akrabalar geliyor. Ay yarabbim. Son bir parti daha bakacağız. Gençlik bayram deyince aklınıza ilk ne geliyor?
1: Eğlenceye hazır mısın?

0: Showtime. Showtime.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: müşteri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: parti mesajlar. Batan geminin malları gibi oldu. Bayram deyince aklınıza ne geliyor diye sorduk bakalım. Bayram deyince deli ve bayram ilişkisi geliyor. Doğru, ikilisi. Deliye her gün bayram diye bir şey var ya. Aynen öyle. Sabah saat 10'unda mangalda billur geliyor. Sabah sabahta ne yapıyorsunuz ya? Bu arada gençlik, hadi gözünüz aydın abi. O kadar çok bu konuyla ilgili program başında konuşmak zorunda kaldık ki bu Arif Güven Showtime WhatsApp hattındaki fotoğrafı değiştirdik. Bilginiz olsun. Baklavanın yanında yoğurt da çok güzel gider. Yine bizim köy civarında Emir Alem Göktepe Çaltı köyü tarafında tatlıyı böyle yeriz. Aa, sebebi diyor içini baymaz, hafif olur. Vay be. Haydi, yeni fotoğraf yine mi verilmedi? Yeni fotoğrafın çok güzel ama doğal değil. Seni canı gönülden bir ha gülerken böyle bir selfie bekliyorlarmış. Şaka bir yana, senin mesleğinin bu kadar güzel olduğunu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben içimden okurum, bayağı uzun olmuş. Sağ olsun, var olsun dostumuza. Şimdi nerede kaldık abi? Ha, bakalım. Yusuf, ha, Yusuf bir daha yollamış. Eve sinek gibi üşüyen akrabalar geliyor. Eniştem geliyor. Huzursuzluk ve stres geliyor bayram deyince. Ne diyorsunuz ya? Bayram deyince ne zaman evleneceksin sorusu geliyor aklıma. Berber sırası geliyor. Aa, bir de böyle bir durum var değil mi? Doğru. Para para, daha çok para geliyor. Yine hatırlattığı biri, bu bayramda yalnız kalacağım. Aklıma ilk ailem geliyor tabii ki. Esra yollamış, güzel. El açması, kırma, börek kokusuyla uyanmak geliyor. Aman ne güzel olur ha. Ama yaklaşık 10 senedir hasretiz o kokuya. Aslı yollamış. Anneannemin nefis sarması geliyor. Bak, böyle sarma ikram edin abi. Ne güzel. Bayılırım. Stres geliyor, temizlik geliyor. Nerede o eski bayramlar geliyor? Senenin en sevdiğim günü demek bayram, tatil demek. Kavurma geliyor, resmi tatil geliyor. Dur, hızlı hızlı geçiyorum artık. Her bayram tekrar eden sorular geliyor tabii canım. Okul ne zaman bitiyor? Yeni evlendiyseniz, hadi çocuk ne zaman geliyor? Tokat ve babaanne evi geliyor aklıma demiş. Bayram deyince ilk aklınıza gelen nedir? Günlerce süren temizlik. Rugan ayakkabı, ne alaka ya? Kapı önündeki ayakkabılar mı acaba? Kavurma, Kurban Bayramı ile alakalı çok fazla gelmiş. Bayram deyince damadım bayram geldi aklıma. Hatta Emir Erim Ramazan. Süt oğlum Şaban. Ay yarabbim ya. Çocukluğum geliyor abi. Bildiğin hizmetçilik geliyor. Paso hizmet ediyorum evde. Kızma ya, dur. Kaynanam gillere gitmek geliyor demiş ya. Kaynanam gillere. Neredesiniz? Kaynanam gillerdeyiz. Bayram mı kaldı? Bana mı kızıyorsunuz? Bayram mı kaldı? Bayram heyecandı. Dedeydi. Büyük anneydi. Şimdi diyor tatil demek. Bulut, haklısın yani, ne diyelim. İlk sabah bol kavurmalı yumurta geliyor. Aman. Misafirlerle yapılan üçlemeli, kişiye göre dörtlemeli selamlaşma geliyor. Vedalaşma öpücüğü geliyor. Hakikaten öyle olur ya. Aramak zorunda kalınan sevmediğim akrabalar geliyor. Aramayın o zaman gençlik. Yaşlıların ziyaret beklediği iç burkan şeker reklamları geliyor. Hakikaten ya. Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Bu kadar kafi olsun artık. Dur bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. Evet, bu kadar kafi olsun. Ne yapıyoruz? Minicik bir ara. Çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni mevzular bulmak üzere. Acık bir ara. Aradan sonra yine buradayız abi.
1: Bayanlar, baylar. Radyonuzun...

Fotoğrafta beğendiremiyoruz ya. Yeni fotoğraf koydum. Abi Matrix'teki Neo gibi olmuşsun diyor. Eyvallah kardeşim. Bir dursun orada ya. Ne oluyor ne bitiyor bakalım. Senin mesleğini bu kadar güzel ve bu kadar iyi yaptığın için tebrik ediyorum. Sana canı gönülden teşekkür ediyoruz. Daha uyanır uyanmaz, evet, bir sihirbaz gibi yüzümüze gülücüklerle süslediniz. Şimdi İsviçre'de yaz tatilimiz bitiyor. Kara kara düşünüyorum. Nasıl yapsam da senin programını yine de dinleyebilsem. Acaba minicik kimsenin göremediği bir kulaklıklı radyo mu alsam diyor. Ya da şöyle yapalım. Öğrencilere derim ki, hadi çocuklar gidin siz derslerinizi yapın. Ya da dışarı çıkın oynayın. Ben diyor 2 saate kadar gelirim. Ay kurban olurum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bir ses kaydı da geldi. Bir dinleyelim. Ondan sonra yayına verebiliriz. Haberler. Tartıştığı arkadaşının kulağını kopardı diye. Babacım ne oluyoruz? Bir sakin ya. İstanbul Başakşehir'de Mustafa Türker'in kulağı kavga ettiği kişi tarafından ıstırılarak koparıldı. Ya bir kavgada insan nasıl böyle bir saldırı şeklini aklına getirir ya? Şimdi ben bunun kulağını böyle bir ısırayım da. Mike Tyson mısın abi? Geçelim. Artık hakikaten böyle içimizi şişirecek haberler olmasın. Daha böyle fresh haberler. Gençlik, bakınız. Az uyuyor, daha doğrusu çok özür dilerim. Çok uyuyor, az spor yapıyormuşuz. Vay be diyorsun. Ortalama 8 saat 48 dakika uykuya zaman ayırıyormuşuz. Başka neler var? Ara başlıkları hızlıca geçiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir araştırmadır bu. Kadınlar günde ortalama 8 saat 52 dakika uyurken erkekler de bu süre 8 saat 44 dakikaymış. Kadınlar bir tık daha fazla uyuyorlar. Yemek ve kişisel bakım faaliyetlerine ayrılan süre 2 saat 45 dakika. Bunu diyor 2 saat 35 dakikayla hane halkı ve aile bakımı, 2 saat 33 dakikayla istihdam faaliyetleri gerçekleştiriyormuşuz. Sonracığıma en fazla televizyon seyrediyormuşuz maalesef, en az da spor yapıyormuşuz. Fertlerin son 4 hafta içerisinde boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetlerinin dağılımı incelenmiş. Para olmayınca en büyük eğlence televizyonmuş gibi gözüküyor. Çünkü %94.6 gibi çok ciddi bir rakamdan bahsediliyor. Televizyon seyrediyor. %69.9 da akraba ziyaretlerinde bulunuyor. Kitap okuyan yok mu boş zamanda diye böyle bir başlık atılmış. Bakalım. Sosyal medyada vakit geçirme oranı %33.9 olurken bu oran erkeklerde %41, kadınlarda %26 olarak gerçekleşmiş. Fertlerin günde en fazla zaman ayırdıkları faaliyet 10 ve daha yukarı yaştaki fertler için 11 dakikayla spor ve doğa sporları. Kadınlar spor faaliyetlerine günde ortalama 6 dakika. 6 dakika ne ya? Spor 6 dakika. Erkekler ise 16 dakika ayırıyor. Spordan sonra en az zamanın ayrıldığı faaliyet ise 21 dakikayla hobiler ve oyunlar. 43 dakikayla gönüllü işler ve toplantılar. 46 dakikayla eğitim. Ara başlıklara şöyle bir bakıyoruz. Çalışan fertler günde ortalama 5 saat 52 dakikasını istihdam ile faaliyetlere ayırıyor. Bakayım. Facebook ve Twitter en fazla girdiğimiz sosyal mecraymış. Gibi durumlar da var. Bu ne bakayım? Bu ülkede insanların %50'si tuvaletten çıkınca ellerini yıkamıyor. Neresiymiş orası ya? Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de insanların %94'ü tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Helal olsun. Hollanda halkı... Pis Hollanda. Be. Hollanda'da halkın %50'si tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığından maalesef yoksunmuş canım ciğerim. Gerçi şimdi hani böyle bir soru sorulduğunda biz çok çok böyle sağlam çıkmışız yani. Çünkü bak neredeydi abi, dur haberi bir daha bulayım. Türkiye'de insanların %94'ü tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Şimdi böyle bir anket sorusu olunca, tuvaletten çıkınca ellerinizi yıkıyor musunuz diye bir soru gelince herhalde yani, Allah Allah. Ya umarım öyledir yani. Bilmiyorum ama herhalde yani. Şimdi hayır yıkamıyorum diyen olabilir mi abi? Hollanda'da yıkamıyorlarmış bak. Be pis Hollanda. Demek ki abi Hollanda'da ne bileyim abi, yani adamların elinden kabuk bir ceviz yenmez ya. Kurban olduklarım, birazdan malumunuz yazıyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

abimiz Hollanda'da yaşıyor ve Bilal abimiz yollamış. Hop diyor. Çok açık verme ya. Kırvar olurum. Teşekkür ediyoruz bu arada. Esnafız abi. Eyvallah kardeşim. Bütün esnaflarımıza bir kez daha hayırlı işler olsun. Bak bu esnaflara hayırlı işler diyorum ya. Sevgili dinleyenler, parayı seviyorum ama sadece esnaf derken kuyumculardan bahsetmiyorum. Yani ekmek parası derdinde olan herkes, abi bakkal da ekmek parası için çalışıyor. Doktor da, mühendis de. Siz zannediyorsunuz ki ben de ekmek parası için çalışıyorum. dur. Bye. Hızlıca şöyle bir geçelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bu arada çok sallanıyoruz Allah muhafaza ya Rabbi. İstanbul'da sikke operasyonu diye böyle bir haber var. Söylerken çok korkuyorum. Bir de ne vardı abi? İstanbul Haseki Eğitim Haseki Eğitim Geçelim hızlıca dur. Ayırdığımız bir dünya haber vardı. Şuraya bir tıkla son dakika bakalım. Bu arada depremlerle ilgili uzmanlar konuşmuş. Malumunuz Denizli gelmiş geçmiş olsun kurban olduklarım. Allah beterinden saklasın. Uzmanlar İzmir ve Denizli depremlerinin birbiriyle alakası olmadığını, iki ayrı deprem olduğunu söylüyorlar. Geçelim. Polisten dikkat çeken uygulama Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri kent pazarındaki hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için vatandaşı bilgilendirmek adına hırsız rolüne girerek rol gereği çanta çaldı. Vatandaşları uyarmışlar. İyi, güzel, bakayım. Polis ile tır sürücüsünün tartışması karakolda bitti. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre tırların girmesinin yasak olduğu yola giren ve trafik polisine "Sen kimsin? Babacım" diyerek evraklarını vermeyen tır sürücüsü İT polis merkezine götürüldü. Orada abinin kim olduğunu herhalde sana anlatırlar, biliyorlar. Polise "Sen kimsin?" demek iyi cesaret valla. Fal ve büyü iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı. Abi. Adana'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 53 yaşındaki M.E.K. yakalandı. Allah Allah. Çocuğu olmayan H.T.'den büyü yaptığını söyleyerek 6250 TL almış ya. H.C. isimli kadından da üzerinde büyü olduğunu ve bozacağı yalanıyla 10.000 TL aldığı belirlendi. Büyücü. Merhabalar. Harry Potter'ın arkadaşıyım ben. Büyü yapacağım sana. Nasıl yiyorsunuz anlamıyorum ki ya. Buyurun, hani o kadar uyarıyoruz abi, bayram, bilanço, kazalar diyoruz. Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp yemek yedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon başındayken yemek yedi. Görenleri şaşkına çeviren sorumsuz sürücü adeta olası bir faciaya davet çıkardı. Direksiyonun cep telefonuyla başka bir sürücü tarafından çekilmiş. Dikkat diyoruz ama hani ne bileyim abi yani. Aman dur bakalım. Bakayım. Hızlıca geçiyoruz var mı diye. 10 bin arı telef oldu, geçelim. Minibüsle kamyonet çarpıştı. Dikkat dikkat diyoruz ya, bu ne? Son şöyle bir bak bakayım bir.

0: tedirgin olmadım bu altın fiyatlarıyla alakalı. Abicim biz de hakikaten biz de çok tedirginiz bu düğünler yüzünden. Yapmayın. Müzik bebeği zeki yapar mı? Anne karnında gelişen çocuğun dış dünyaya seslere ve ışığa olan tepkisi annelerin ilgisini çeken bir konu. Özellikle o anne karnında gelişmeye devam ederken anne adayı doğru beslenmek ve sağlıklı yaşamak dışında daha neler yapabilir? Müzik bebeği etkiler mi diyorlar? Vay be. Gerçi ne olacak abi 3 yaşındayken ne bileyim 3 aylık çocuğa sen abi Mozart dinlet, Pavarotti dinlet. Sonra büyüyünce Nihat Doğan diye bir gerçekle baş başa kalacak yani. Kurban olduklarım artık muhtemelen bu kadar kafidir ki birazdan final, birazdan veda.
1: Yeni bölümler.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. O Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.

Baylar, kurban olduklarım. Malumunuz artık yüzdük yüzdük. Kuyruğuna geldik dediğimiz saate nihayet geldik. Öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde bir parça da olsa yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırabilmişizdir. Memlekette gezegende ne oluyor ne bitiyor bir parça da olsa anlatabilmişizdir. Hatamız olduysa hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de affola. Final olabiliyorsa böyle bir helal olsun haberiyle, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bugün böyle bir haber var aslında ama bir nevi aslında hani onların görevi, fakat hikayenin keyifli kısmı şu: daha sonrasında çocukların helal olsun abi diye böyle alkış tutuyor olması, helal olsun abi diye bağırıyor olması, görüntüyle birlikte haberin veriliyor olması bir tık bize bir cazip geldi. Hikaye nedir söyleyelim. Kağıthane'de 4 katlı bir binanın penceresinden dışarıya çıkarak mahsur kalan bir kedi var. Zabıta görevlileri yoğun uğraşlar veriyorlar. Vatandaşlar da bu arada cep telefonuyla çekiyor. Mahalleli ve özellikle çocuklar da toplanıyor ki kedinin kurtuluyor olmasına bu kadar çok sevinen çocukların olduğunu görüyor olmak da beni mutlu ediyor. Daire sakinlerinin evde bulunmadığı sırada perdeleri kapalı olan açık pencereden dışarıya çıkıyor. Kedi daha sonra tekrar içeriye girmeyi başaramıyor. Sesleri duyan mahalle sakinleri hemen durumu itfaiyeye ve polise bildiriyorlar. Zabıtaya yönlendiriyorlar. Kısa sürede olay yerine Kağıthane Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri geliyor. 4 katlı penceresinde bulunan kediyi kurtarmak için harekete geçiyor. Zabıta ekipleri binanın 3. katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalışıyor. Bir zabıta görevlisi sopanın ucuna bağladığı sepet yardımıyla kediye ulaşmaya çalışıyor. Bir başka zabıtanın bacaklarından tuttuğu zabıta görevlisi yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kediyi kurtarıyorlar. İyi güzel zaten diyorsun hani, onların bir tık görevi. Ama aşağıda bekleyen çocuklar çok tatlılar. Öte yandan vatandaşların ve çocukların cep telefonu kamerasıyla yansıyan görüntülerde mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışına helal olsun abi diyerek alkış tutuyor. Ne güzelsiniz ya. Biz artık gidiyoruz. Kurban olduklarım, yeniden görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun inşallah.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Kar sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 5555. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.

0: Evinize en uygun tüller.
1: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Bu arada bugün Kurban Bayramı'nın Arife günü, her ne kadar 9 günlük tatil kimilerimiz için erken başlamış olsa da asıl tatil yarın itibariyle başlıyor. Yine bayram boyunca yayınlarımızın devam edeceğini ve sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Başlayalım hemen programa. Açılışı Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran birlikteliğiyle yaptık. Bitmedi Senelerce isimli çalışmalarını seslendirdiler. Hemen sonrasında ise Mabel Matiz'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Dağılıyorum olaysız radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Gökhan Türkmen'den dinledik. Mahşer isimli Slow şarkısıyla bugünün keyfini yukarı taşıdığını söyleyebiliriz sanatçı için. Hemen sonrasında Edisburg'da olacak. Ondan da yakın süreçte müzikseverlerle buluşturduğu teknesi Duman'ı dinliyoruz.

0: Yüzlerce sürpriz hediye Chatman mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Chatman Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66. İşte Chatman, işte
1: hayat. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Buray kulaklarınızdaydı. Kaçsana Bana isimli şarkısıyla sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle birlikteliğimiz devam ediyor ve şimdi Mela Bedel burada olacak. Ben Sana Gelemem isimli çalışması. Radyonuzda sizlerle.

Megastar Tarkan seslendirdi. Anılarla Yaşamak isimli çalışmasıyla sanatçı günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen ardındansa Melike Şahin'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ortak isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-288-250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Son günlerde sıkça listelerimizde yer verdiğimiz özel çalışmalardan biri Süper Saraj'da Pekkan ve Manifest'in ortaklığından dinledik. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise yine bir başka ortaklıkla devam ediyoruz. Bu kez Salman Tin ve Fatma Turgut karşılıyor bizi. Yerin Dolmuyor isimli çalışmalarıyla onlar da radyonuzda sizlerle şimdi.

müziğin başarılı isimlerinden biri Göksel'di konuğumuz. Olmaz mı isimli çalışmasıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biriydi. Ritmimizi bozmuyor ve Derya Ulu'yla birlikte devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Canavar isimli şarkısı radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir Merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Yakın süreçte bizlerle buluşturduğu bu çalışmasıyla listelerimizde de sık sık yer alıyor. Emre Altuğ'dan bahsediyorum. Yeni Fark Ettim isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerleydi. Ardından Sande Ünsal burada Halim isimli çalışmasını seslendiriyor da.

0: bestecilerinden biri Bora Duran'dan dinlediniz. Yazın En Güzeli isimli şarkısıyla sanatçı bugünü keyifli hale getirenlerden de biri oldu. Hemen ardından Blok 3'e kulak vereceğiz. Kusura Bakma isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.
1: Senden

Pop müziğin çok özel isimlerinden biri Yalın'dan dinledik. Unutulmaz hit şarkısı Cumhuriyet'le birlikte de biraz geçmişe doğru yolculuk yapmış olduk. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel melodiden. Yalın'ı uğurlarken ise şimdi Emre Fel'e kulak vereceğiz. Bir Güldün isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Aslık'tı konuğumuz. Destan isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugüne keyif katan isimlerden de bir tanesi oldu. Harika şarkılardan bir diğerini ise Bengü'den dinleyeceğiz. Veto isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.
1: Çok

Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Emre Kaya'dan dinledik. Yapboz isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biriydi. Ritmimizi bozmadan İrem Derici ve Çodur birlikteliğiyle devam edelim şimdi ise müzik yolculuğumuza. Yıkılana Kadar isimli çalışmalarını seslendiriyorlar. Sen ben...

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Sezen Aksu ve Unuttun Mu Beni isimli çok sevilen hit şarkısı radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Aydın Kurtoğlu burada olacak. Yolundayız Sonun isimli çalışmasını dinleyeceksiniz ondan. Yarın bayramın birinci gününde yeniden mikrofon başında olana dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Her gün...

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses. Eskişehir.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın salısı çoktan başladı. Biz de bu salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde, yine dopdolu bir iki saat var. Bugünün tadını çıkartmak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açıp en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye başlayabilirsiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Salınız keyifli, arifeniz güzel olsun, radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: son dönemde dinlediğim en iyi işbirliklerinden bir tanesi bence. Sefo ile Soner Sarıkabadayı bir araya getiren her iki durumda hayatın ritmindeydi biliyorsunuz. İşbirlikleri son yıllarda çok fazla sevildi. Pek çok ünlü isim bir araya geldi. Sefo ve Soner Sarıkabadayı da onlardan bir tanesiydi. Bu işbirliğinden sonra ve uzun bir aradan sonra da Sefo solo bir şarkı da çıkarttı biliyorsunuz. Yine Seni Severdim'le dinleyiciyle geçtiğimiz haftalarda buluştu. Peki bayram boyunca biz hem en yenileri hem de vazgeçemediğimiz hitleri de dinleyeceğiz. Bu bayram arifesinde de aynı şekilde Hande Yener'le biraz eskilere gidiyoruz. Şarkı çıkalı 20 yıl olmuş. 2006 yılından bir hit ama sanki daha dün gibi bize o güzel günleri hatırlatacak Hande Yener.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Questa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Şimdi malum bayram arifesindeyiz. Bayram boyunca ziyaretlere gideceğiz. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. El öpeceğiz, haçlık alacağız. Belki oturup kahveler içeceğiz, tatlılar yiyeceğiz ama aman dikkat edin, her gittiğiniz kapıda tatlıları tabak tabak bitirmeyin. Sonra sindirimi zorlamayın. Bayramı rahat geçirin diye bu önemli hatırlatmayı sık sık yapacağım size bayram boyunca da. Peki kahve içmeyi seviyorsanız bol bol günde 6 fincana kadar kahve içebilirsiniz diyorlar. Siz yine 3'ü geçirmeyin, gece uykusuz kalmayın. Ama aynı zamanda uykunuz da yerine gelsin istiyorsanız eğer müsait bir yerde diyelim ya da evde içtiğiniz kahveden sonra bir yarım saatlik uyku uyuyabilirsiniz. Kahve uykusu diyorlar. Bu kısa uyku molasıyla kafeinin etkisi daha vücuda yerleşmeden enerji seviyenizi daha fazla arttırmayı vaat ediyorlar. Gerçekten işe yarıyor mu bu yöntem diye düşünüyorsanız bilimsel araştırmalara göre kahve içtikten 10-15 dakika sonra hemen şekerleme yapmanın dikkat ve performansı belirgin şekilde iyileştirdiğini kanıtlamışlar. İlginç bir yöntem olarak kulağa gelse de uzmanlar uzun vadede tabii düzenli ve kaliteli uykunun yerini tutmayacağını söylüyorlar. Ama siz enerji toplamak istiyorsanız kahvenizi içtikten bir 10 dakika sonra şöyle güzel bir şekerleme yapabilirsiniz daha kafein etkisini göstermeden. Sonrasında günü daha enerjik bitirebilirsiniz. Bir deneyin bence.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Muhtemelen bayram boyunca telefonlarımızı çok kullanacağız. Bol bol fotoğraf çekeceğiz, bol bol mesaj yazacağız, sevdiklerimizi arayacağız. Dolayısıyla şarjı daha hızlı bitecek büyük bir ihtimalle. Sosyal medya paylaşımları falan derken büyük bir ihtimalle bayram boyunca şarj aletinizi yanınızda taşıyacaksınız. Ama geceden sabaha kadar şarjda bırakmayın sakın. Çünkü telefonunuzun pili hızlıca tükenmeye başlayabilir. Eğer eskisi gibi dayanmıyorsa hemen telefonlarınızı suçlamayın. Büyük bir ihtimalle pek çoğumuzun farkında olmadan yaptığı gündelik hatalar yüzünden pil sağlığını sessizce öldürüyoruz. Ne yapmak lazım ya da ne yapmamak lazım? Şöyle bir bakalım. Dediğim gibi gece boyunca şarjda bırakmayın. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi gece sabaha kadar şarjda bırakmak. 20 ila 80 kuralını uygulayın. %20'ye düştüğünde piliniz şarja takın. %80'e kadar şarj etmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Tamamen sıfıra kadar indirip %100'e kadar doldurduğunuzda da pil kalitesini düşürüyormuş. Sıcaklık da pilin görünmeyen düşmanı diyorlar. Özellikle sıcak havalarda ya da güneş altında sakın bırakmayın telefonunuzu. Isıdan, sıcaktan koruyun. Bir de tabii onaysız şarj aletlerini kullanmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz telefonunuzun pil sağlığı daha uzun dayanacaktır. Küçük bir hatırlatma olsun, bayramda rahat rahat kullanın diye.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
9: Evinize en uygun tüller,
10: tüllerinize en uygun fon perdeler,
9: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
11: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok, saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: şöyle bir bakıyorum da artık pek çoğumuz bayram ziyaretleri yapmadan tatil planı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle insanların çoğu tatil planı yaptığı için bir göç edasıyla yollara koyulmuşlar ama 3 saatlik yolu 8 saatte gidenler mi dersiniz? Varacağı yere bir türlü ulaşamayanlar mı dersiniz? Kestirmeden gidelim derken çamura saplananlar mı dersiniz? Bilmiyorum siz de bunların içinde misiniz ama büyük bir ihtimalle modern hayattan biraz daha doğal hayata kaçmak isteyenler bu küçük göçü yarattılar. Fakat bir de bunun dönüşü var biliyorsunuz. Biraz daha erken yola çıkabilirsiniz ya da gittiğiniz yerde biraz daha uzun kalabilirsiniz. Çünkü modern hayat gerçekten bizi savunmasız bırakıyor. Yapılan araştırmalar son yıllarda otoimmün hastalıkların, alerjik hastalıkların, kronik rahatsızlıkların modern hayatta daha fazlalaştığını, artışa geçtiğini söylüyorlar. Öyle ki bu modern hayat denilen görünmeyen tehlike insan vücudunun cildine, bağırsaklarına, solunum yollarına zarar veriyor. Zararlı maddelere karşı kalkan görevi gördüğünü söyleyen vücut ne yazık ki katman katman zayıflamaya başlıyor modern hayat yüzünden. İşte bunun için gittiğiniz yerler doğal ve sade bir yaşam biçimindeyse orada biraz daha uzun kalabilirsiniz. Hem bağışıklığınız kuvvetlensin hem de sağlıklı yaşalın diye.
1: Radyo Ses.

Şimdi büyük bir ihtimalle pek çoğumuz gittiğimiz yerde çok rahat uyuyamayacağız. Yerini yadırgayanlar olacak, kendi yatağını arayanlar olacak, kalabalık yerde olanlar olacak ya da ne bileyim evdeki konforu bulamayanlar olabilir aranızda. Peki göz bandınızı götürdünüz mü yanınızda? Gittiğiniz yerlerde eğer iyi bir uyku çekmek istiyorsanız yanınızda göz bandınız bulunsun. Uzmanlar, uyku koçları göz bandı ya da diğer adıyla uyku maskesinin pek çok faydası olduğunu söylüyorlar. Bayram tatilindeyken bir kez daha hatırlatayım, gittiğiniz yerlerde eğer yatılı misafirseniz mutlaka göz bandınızı kullanmanız gerekiyor. Hem gerginliği ve anksiyeteyi azaltıyor, hem uyku halindeyken uykunuzu iyileştiriyor, karanlık bir odada uyumuş gibi hissettiriyor, cildinizdeki, vücudunuzdaki şişkinliklerin azaltılmasını sağlıyor, REM uykunuzu arttırıyor ve dolayısıyla cildinizi de koruyor. İşte bu yüzden uyku bandının çok faydası var. Gittiğiniz yerlerde, hatta kendi evinizde de uyku bandını kullanmakta fayda var diyorlar. Bir deneyin bakalım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu. SUV

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Müzik dünyasının en çalışkan seslerinden İrem Derici uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albümü için ilk adımı attı. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek şarkısı geçtiğimiz hafta dijital platformda müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziğine Mert Çodur imzası bulunan şarkı merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli'nin müjdesini vermiş bulunmakta. Bu arada yeni albüm Olay Mahalli'ni merakla bekleyenler için albümün 5 Haziran'da çıkacağını hatırlatmak isterim. İrem Derici ile devam edelim. Tabii ki bahsetmişken bu kez beni bilen iyi biliyor diyecek.
1: Radyo Ses. Radyo.

Büyük bir ihtimalle bu 9 günlük tatil boyunca, bayram tatili boyunca ya da önümüzde yaz tatili var. Her ne tatil varsa önümüzde, tatillerde çocuklar fırsatını buldukları ilk anda tabletlere, telefonlara sarılacaklar. Anneler de, babalar da, ebeveynler de bu durumdan memnun aslında. Memnun değil gibi gözüküyorlar ama hadi biraz oyalansın çocuk diye tableti, telefonu tutuşturanlar da vardır belki aranızda. Günlük yarım saat ila 2 saat arasında maksimum sosyal medyada ya da ekran başında vakit geçirmesine izin verin diyorlar. 24 saatin 8-10 saatini uyuyarak geçirse geri kalan 14 saatin büyük çoğunluğunu ekran başında geçiren çocuklara sadece 2 saatin yeterli olmayacağını biliyoruz ama yeterli olması gerekiyor. Çünkü özellikle izlediği şeylerin ne olduğunu birebir takip edemiyorsanız çocukların izlediği her şeye daha kolay inanacağını bilmeniz gerekiyor. Çok fazla televizyon, çok fazla bilgisayar karşısındaysa çocuklarınızın izlediği her şeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü daha biz medya okuryazarlığını becerememişken pek çoğumuz, biz ebeveynler olarak, büyükler olarak izlediğimiz pek çok şeye hala inanırken aslında internet üzerinde izlediğimiz pek çok şeyin gerçekliğini sorgulamamız gerektiğini biz bile daha tam olarak çözemiyoruz. Bu yüzden çocukları da ekran karşısında çok uzun süre tutmamak gerekiyor. Ya da en azından her izlediğine inanmaması gerektiğini onlara da anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden tatil boyunca çocukların ne izlediğini gözden kaçırmayın.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Yaz yaklaşıyor, düğünler yaklaşıyor. Hadise'nin dediği gibi evlenmeliyiz bu sene diyenler, 2026'da dünya evine girecek olanlar hazırlıklara devam ediyorlar. Bayramdan sonra evlenecekler çoktur çünkü bizim kültürde iki bayram arası evlenilmez biliyorsunuz. Bu Kurban Bayramı'nda atlattıktan sonra önümüzdeki yaz düğünler gelsin, nikahlar gitsin. Peki bence evlenmeliyiz dedi Hadise. Evlenecek olanlara kolaylıklar dileyelim. Bir yastıkta uzun yıllar geçirin ümit ediyorum. Peki Tarkan'la devam ediyoruz iyi müziğe. Bildiğiniz üzere son zamanlarda milli takım marşı üzerine pek çok söylenti vardı. Bu söylentilere son vermek için Tarkan, yani vakti zamanında ben bir marş yaptım, bir daha marş yapmayı düşünmüyorum dedi. Ama yapanları da desteklediğini dile getirdi. Biz 2002 yılından bu yana bir oluruz yolunda şarkısını, marşını hep birlikte seslendirmeye devam ediyoruz. Ama gelen yeni marşları da değerlendiriyoruz tabii ki. Hepsine ayrı destek veriyoruz. Peki Tarkan'la devam edelim Hadise sonrasında. Anılarla yaşamak diyecek hayatın ritminde. Biz de bu bayram yeni anılar ekleyeceğiz.
1: Radyo Ses. Radyo.

Yapılan pek çok araştırma arkadaşların, sosyal çevrenin sağlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. Bu bayramda, bu tatilde arkadaşla, eşle, dostla bol bol vakit geçirmeyi ihmal etmeyin diyelim. Ama tabii kaç arkadaşınız var ya da kaçı gerçekten arkadaşınız onu bilemeyiz. Aslında kaç tane arkadaşımız olduğunun da önemli olmadığını söylüyorlar. Arkadaşlığın sağlığa büyük yararları olduğunu söyleyen araştırmalar bu yararları görmek için kaç arkadaşınız olduğunu şöyle bir olması gerektiğini araştırmışlar. Tabii bunun için belirli bir sihirli sayı yok. Aslında tamamen hayatınızdaki duygusal, ruhsal ya da başka konularda ihtiyacınız olan destek sağlayan insanlarla alakalı. İçe dönük insanların 2 ya da 3 arkadaşla mutlu olabilirken dışa dönük insanların çok daha fazla arkadaş olduğunu ortaya çıkartmış araştırmalar. Dolayısıyla biraz daha kişiliğinizle, yapınızla alakalı, biraz daha sosyal çevrenizle iletişim kurmanızla alakalı. Kimisi kendisini izole etmek istiyor, kimisi yalnız kalmak istemiyor. Ancak en doğrusu gerçekten yanınızda olan, size gerçekten değer veren insanların yanınızda olması. Evet, arkadaşa ihtiyacımız çok, sosyal çevremiz olmalı ama kaç tane olduğu önemli değil.

0: Şehrin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Prius ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Size derdinizi unutturacak şarkılarla devam ediyor Hayatın Ritmi. Hiç dertlenmeyin. Hayatın, anın, zamanın tadını çıkartın. Biz de hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Cabar radyolarınızdaydı. Unuttum derdimi dedi. Hande Ünsal'la devam edeceğiz Hayatın Ritmini. Bayram arifesindeyiz. Hazırlıklar devam ederken bayramda büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmeyi ihmal etmeyin diyelim. Tabii bayram boyunca da biz hayatın ritmini yakalamaya devam edeceğiz güzel haberlerle. Peki Hande Ünsal, salıyı keyiflendirecek Koş Gel'le radyolarınızda tadını çıkartın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel bir salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Zaman nasıl çabuk geçiyor anlamazken o zamanı iyi değerlendirmeye bakıyoruz. Şimdiden mutlu bayramlar.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
7: Park Matmazel Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
8: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: vur tam yerine.
1: Neden?

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Cuesta Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Rede.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Questa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. İşiniz için doğru araç doğru fırsatta buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon: 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. İşiniz için doğru araç doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Ay ışığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: NTR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel zamanı. Kuesta Termal Spa Otel olarak tüm misafirlerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. İyi bayramlar. Kuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları. Toyota.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin TL'ye varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Prize ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.